0: Yeah, yeah, oh yeah. No, yeah. Hey, get in the zone, yeah.
1: Spankito.
0: Yeah, yeah. Gecek gündüz para peşin.